0: tea is one of Turkey's most iconic symbols. A simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
2: Ben bizimdi diye düşünüyorum. Onlar bizim yani.
5: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
6: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
1: Çay Rize'nin.
6: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
7: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
8: Çay bizim çay.
9: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
10: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
11: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
12: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
13: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
14: Çin.

0: cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, o, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: preserve. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
1: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
2: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
3: Hayır, etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
4: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
5: Onlar bizim yani.
6: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar, doğruysa.
7: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
7: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
14: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu. Bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
15: Çay Rize'nin çay olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çay olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
16: Niye Çin'in olsun? Sana bizim Karadeniz'in çayı.
17: Çin.

0: Yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
1: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, a simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her şeyimize yani. Sahip.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan

0: getirdiklerine, Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
1: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
2: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
3: Çay Rize'nin.
2: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
4: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
5: Çay bizim çay.
6: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
1: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
7: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
8: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
9: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
10: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
11: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together.
1: Hummus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: Tea is one of Turkey's most iconic symbols. The simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay ediyorum. Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim her yani. Sahip.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiş.

0: ama başka bir yerden gelmiştir.
1: Say bizim say.
2: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Sizin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, sayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
3: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
4: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
5: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz böreğini çaldı.
6: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
7: Niyetin olsun canım, bizim Karadeniz'in çayı.
8: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: City is one of Turkey's most iconic symbols. The simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
14: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
15: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
16: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
17: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, the simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri mısırlar, sonra mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum.
6: Onlar bizim yani.
7: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
8: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
9: Çay Rize'nin.
8: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
10: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
11: Çay bizim çay.
12: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
13: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
14: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu. Bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
15: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
16: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
17: Çin.

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish, and Arabic recipes together.
1: Hummus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.

0: tea is one of Turkey's most iconic symbols, a simple question on the streets of Rize has sparked a lively debate. Is tea rooted in China's ancient tradition, or does it belong to Turkey's Black Sea region? Residents in the country's tea capital shared passionate opinions, with many insisting that tea is, above all, part of Rize identity.
1: That could start a friendly debate in Rize. Tea was first cultivated in China. So what do people in Turkey's tea capital think about that? Let's find out.
2: Vallahi ben hiç duymadım. Çocukluğumdan beri Mısırlar, sonra Mısır üretimi bittikten sonra çay tarımına geçildi ve çayın başkenti Rize. Başka bir yer olamaz. Çin'de kendi işine baksın.
3: Ediyorum. Yani çay Çin'den geldiğini kabul ediyorum.
4: Hayır etmiyoruz. Karadeniz'imizde yetişen bir çay biz onlara verdik.
5: Ben bizimdi diye düşünüyorum. Onlar bizim yani.
6: Ben de duydum. Bugün duydum. Çayı dışarıdan getirdiklerini. Cumhuriyet devrinde geldiğini söylüyorlar doğruysa.
0: Historians trace the tea plant's origins to China, and commercial cultivation was introduced to Turkey during the early years of the Republic. But for many locals, origins matter less than legacy. They say Rize's climate, culture, and decades of cultivation have made the Black Sea region the true home of Turkish tea.
7: Vallahi onu kabul etmiyoruz kesinlikle. Kesinlikle etmiyoruz.
8: Çay Rize'nin.
7: Çay Rize'nin. En güzel çay bizim çay.
9: Kabul etmiyoruz. Çin'den gelmemiştir ama başka bir yerden gelmiştir.
10: Çay bizim çay.
11: Vallahi ben Karadeniz'den duymuşum. Çin alakası yok. Yumurtamız, sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz, çayımız doğal. Bahçede bitiyoruz doğal, orijinal.
0: Today, Rize remains the heart of Turkey's tea industry, producing the vast majority of the country's tea. For many residents, tea is more than a crop. It's a livelihood, a tradition, and a source of regional pride. The debate over where tea belongs is as much about identity as it is about history.
12: Çay Karadeniz'in çayıdır ya. Onlar üretmiş, biz üretiyoruz. Gerçi orada da var ama bizde daha fazla var.
3: Karadeniz'in zaten yani bize tescillendi. Bize şey oldu, bizim. Yunanistan zaten şeyleri çalıyor. Şimdi de Laz Böreğen'i çaldı.
13: Çay Rize'nin çayı olduğunu düşünüyorum. Başka bir yerin çayı olmadığını düşünüyorum. Ama tohumu Gürcistan'dan gelmiş olabilir.
14: Niye Çin'in olsun canım bizim Karadeniz'in çayı?
15: Çin.

0: Two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023. Everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish and Arabic recipes together.
1: Humus, Hatay'ın en bilinen mezelerinden.
0: In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Syria's stability remains a key security priority for Turkey as Ankara urges all armed groups to join the Syrian state and lays out a path towards full disarmament. At home, President Erdogan has applauded a parliamentary bill supporting the PKK dissolution process in what Ankara describes as a new stage in the fight against terrorism and an effort to strengthen national unity. The Turkish president would hold talks later today in Saudi Arabia with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, as efforts continue to keep the Strait of Hormuz open and bring the wars in Iran and Gaza to an end. To discuss the latest developments from this week, I'm joined in the studio by Dr. Nurhan Elbaya, a consultant for the United Nations Development Programme, and Faruk Aktay, a lawyer and economist. Let's begin.
1: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalarda

0: In Hatay of southern Turkey, local chef and cookbook author Şemse Gökalp is busy setting the table at her home. She has prepared a whole host of delicious delights, from içli köfte and tavuklu frik pilavı to hummus and salads. Gökalp takes a few videos for her social media pages, where she has hundreds of thousands of followers. As a former baking instructor turned chef, Gökalp has been passionate about food for years. But when two major earthquakes hit her hometown on 6th February 2023, everything changed.
1: 6 Şubat hepimiz için bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra tabii ki kendim de mesleğimle alakalı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım o süreçte. Ve sonrasında zaten daha öncesinde de bir sosyal medyada aktif biriydim. Hem YouTube hem Instagram üzerinde. Ve bu süreçte aslında bu zor günlerde sosyal medyadaki aktifliğimi bunun üzerine kullandım.
0: The earthquakes killed more than 50,000 people across 11 provinces in southern Turkey and at least 5,900 in Syria, making it the deadliest earthquake globally since Haiti in 2010, according to the Disasters Emergency Committee. Hatay was the worst hit province. Thousands of residential buildings were reduced to rubble. In the months after, Gökalp was one of the many volunteers who worked day and night to support the survivors. The people she met inspired her to write her debut cookbook, Kırık Tabaklar. Hatay, designated a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2017, is famous for its cuisine, which brings Levantine, Turkish and Arabic recipes together. In the aftermath of the earthquake, Gökalp made it her mission to keep Hatay's culinary heritage alive, transforming her personal grief at the loss of her own relatives into a cookbook.
1: Evet, bu anlamda umutsuzluğa kapıldığımız bir dönemde acaba Hatay mutfağı bu anlamda bir şey kaybeder mi diye. Çünkü gerçekten çok kıymetli ustalarımızı yitirdik, özellikle Antakya'da. Ama sonrasında toparlanma sürecinde şunu gördüm ki yine sofra bizi birleştirdi. Yine bu anlamda insanları doyurmak adına yapılan çalışmalarda insanların çabası, kim ne biliyorsa ortaya döktü. Bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır şeklindeki anlatımlarıyla aslında tekrardan bir araya geldiğimizi, Hatay mutfağının unutulmadığını, insanların bir şekilde Hatay mutfağını yaşatacağını gördük aslında o süreçte.
0: In her cookbook, each recipe is accompanied by the personal story of the person who shared it with her. For Gökalp, Broken Plates was a fitting title. In the years since the earthquake, Gökalp says food has been healing for the local community. Despite the horrors of the earthquake, food remains the beating heart of local daily life in Hatay.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Iran says that negotiations with Oman over shipping through the Strait of Hormuz are close to an agreement, with broader disputes surrounding the U.S.-Iran conflict remain an obstacle to fully reopening the strategic waterway.
1: Iran says that it is close to finalizing an arrangement with Oman over shipping through the Strait of Hormuz. But Tehran insists an agreement on navigation alone is not enough for a full reopening of the strategic waterway. Iran and Oman have agreed on the coordinates of shipping routes through the strait, with inbound vessels using a northern lane through Iranian territorial waters and outbound traffic, passing through a southern lane in Omani waters in coordination with Tehran.
2: لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
1: Those demands include an end to U.S. threats and military action, the lifting of sanctions and the blockade on Iran, the release of frozen Iranian assets and compensation, leaving the fate of the waterway closely tied to wider efforts to resolve the U.S.-Iran conflict.
3: نقضان به هر حال در هر تفاهم نامه اتفاق میفته. اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم، حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم.
1: The negotiations are particularly significant because the Strait of Hormuz normally carries around a fifth of global oil and gas shipments, while months of conflict and restrictions on maritime traffic have disrupted energy supplies and heightened risks for global shipping. Despite diplomatic progress, maritime tensions remain high, with attacks on commercial vessels continuing and uncertainty surrounding the U.S. naval blockade and the broader security arrangements needed for a lasting reopening of the strait.
0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said the new Mecca joint defense agreement between Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan targets no country and remains open to other friendly nations.
4: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Friday that the Mecca joint defense agreement signed earlier in the day between Turkey, Saudi Arabia and Pakistan targets no country and remains open to the participation of other friendly nations seeking peace, prosperity and stability in the region. In a post on the Turkish social platform En Sosyal, Erdogan said the agreement, based on the principle of collective deterrence, would strengthen security and defense cooperation, support joint defense industry projects, and contribute to counter-terrorism efforts. He said the agreement also reaffirms the right to self-defense as defined under Article 51 of the UN Charter. The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
0: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that the Mecca Joint Defense Agreement reflects a push for stronger regional ownership, institutionalized security cooperation, and mutual guarantees among participating countries.
5: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
0: Somalia's defense ministry calls Mecca agreement a historic step toward stronger collective security, regional stability, and long-term defense cooperation.
4: Somalia's defense ministry on Friday welcomed the signing of Mecca Joint Defense Agreement among Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan, describing it as a historic step towards strengthening collective security and defense cooperation.

0: The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said that the Mecca Joint Defense Agreement reflects a push for stronger regional ownership, institutionalized security cooperation, and mutual guarantees among participating countries.
2: Gemimizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
1: Somalia's defense ministry calls Mecca agreement a historic step towards stronger collective security, regional stability, and long-term defense cooperation.
0: Somalia's defense ministry on Friday welcomed the signing of Mecca Joint Defense Agreement among Saudi Arabia, Turkey and Pakistan, describing it as a historic step towards strengthening collective security and defense cooperation. In a statement, the ministry said the agreement establishes a strategic partnership capable of addressing shared security challenges and advancing long-term defense cooperation among the three countries. The ministry expressed confidence that the pact would make a significant contribution to regional peace and stability while reinforcing the principles of cooperation, solidarity, and shared responsibility. It added that the agreement would serve the interests of the region's peoples and support international peace and security. The Mecca Joint Defense Agreement was signed Friday following a summit in the Muslim holy city of Mecca, attended by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif.
1: A senior research analyst from Chatham House explains the political implications of the newly signed Mecca Agreement between Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan.
3: I think this has been a work in progress, but the several factors, I would say, was quite fundamental that brought this defense pact into being. One of them is obviously since October 7th, and particularly the Israeli

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Friday that the Mecca Joint Defense Agreement signed earlier in the day between Turkey, Saudi Arabia and Pakistan targets no country and remains open to the participation of other friendly nations seeking peace, prosperity and stability in the region. In a post on the Turkish social platform En Sosyal, Erdogan said the agreement, based on the principle of collective deterrence, would strengthen security and defense cooperation, support joint defense industry projects, and contribute to counter-terrorism efforts. He said the agreement also reaffirms the right to self-defense as defined under Article 51 of the UN Charter. The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra...
2: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as

0: in the fight against terrorism and an effort to strengthen national unity. The Turkish president would hold talks later today in Saudi Arabia with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif as efforts continue to keep the Strait of Hormuz open and bring the wars in Iran and Gaza to an end. To discuss the latest developments from this week, I'm joined in the studio by Dr. Nurhan Elbaya, a consultant for the United Nations Development Program, and Faruk Aktay, a lawyer and economist. Let's begin.
1: Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Öte yandan Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statikosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık. Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, 1 milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur. Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve işbirliği alanlarının değerlendirmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk. Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz işbirliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.
0: Welcome back to the program. Dr. Nurhan Elbaya and Faruk Aktay, welcome to Turkey's Diplomacy.
2: Thank you so much.
0: Great to have you here, guys, once again on another episode. Let's start with the latest developments. Of course, today, many things to discuss. President Erdogan is in Saudi Arabia. We have the Syria issue. The Syrian foreign minister was here in Ankara. Faruk, let's begin with that. The PKK dissolution process, obviously we know what's going on with the YPG as
3: yes.
0: well. A terror-free Turkey initiative, that was the name that was given to this process, but now we have a new name as well, National Solidarity and Social Cohesion Law. Faruk, let's start with that. Explain that law to us. How does that work? What are the measures being taken against the PKK terror group?
3: Sure. Again, thank you so much for having us. So, as you remember now, it's been maybe 1.5 years or almost 2 years that Turkey has been actively making this campaign. This campaign is of vital importance to Turkey's internal peace and stability and for our broader region of the coherence between the different communities in our region and neighboring countries, because you know the Kurdish communities have a strong presence in Turkey, Iran, you know, Iraq, Syria. So it's part of these efforts, and we know that, you know, I mean, they have been provoked and sometimes armed and, you know, I mean, used against states like Turkey for more than 40 years, and we know very well that Turkey has suffered a lot. And, you know, I mean, in terms of the investment potential, we have lost trillions of dollars of investment opportunity that was wasted to fight against the Kurdish militias on the mountains between Iraq and Turkey. So, as we all know, so as part of this effort, Turkey, you know, I mean, with a resolute manner, decided to eliminate this threat once and for all, and you know, I mean, create a peace that is agreed by all. Not only politically internally, but also with the militias out of the Turkey and their integration with their respective countries, let's say police forces or armed forces. So as part of this broader campaign within Turkey and outside Turkey, Turkey state has been successfully, you know, I mean, supporting, promoting this ideology or this campaign. And I personally, you know, I mean, on TV, although, you know, I mean, reserved my cautious

0: bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı. Siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Friday that the Mecca Joint Defense Agreement signed earlier in the day between Turkey, Saudi Arabia and Pakistan targets no country and remains open to the participation of other friendly nations seeking peace, prosperity and stability in the region. In a post on the Turkish social platform En Sosyal, Erdogan said the agreement, based on the principle of collective deterrence, would strengthen security and defense cooperation, support joint defense industry projects, and contribute to counterterrorism efforts. He said the agreement also reaffirms the right to self-defense as defined under Article 51 of the UN Charter. The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
2: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, The pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkilerdi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimize artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Friday that the Mecca Joint Defense Agreement signed earlier in the day between Turkey, Saudi Arabia and Pakistan targets no country and remains open to the participation of other friendly nations seeking peace, prosperity and stability in the region. In a post on the Turkish social platform En Sosyal, Erdogan said the agreement, based on the principle of collective deterrence, would strengthen security and defense cooperation, support joint defense industry projects, and contribute to counter-terrorism efforts. He said the agreement also reaffirms the right to self-defense as defined under Article 51 of the UN Charter. The agreement does not target any country and is open to participation of all brotherly countries seeking peace, prosperity and stability in our region, Erdogan said. Turkey, he added, would firmly maintain its principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra...
2: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the

0: bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince

0: bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing

0: principled stance in favor of resolving conflicts and crises through dialogue and diplomacy, based on respect for international law and in line with its vision of regional ownership. Erdogan said he traveled to Mecca earlier Friday at the invitation of Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, where he met with the Saudi Crown Prince and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. On this occasion, as the three countries, we signed a joint defense agreement, he said. Erdogan expressed hope that the visit, consultations and agreement would benefit the entire region.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra...
2: Landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.

0: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Savaşlar, işgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustur. Yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Ya yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra
1: landmarks in Pakistan and Saudi Arabia have been illuminated in the colors of the Turkish, Saudi, and Pakistani flags, marking the Mecca Joint Defense Agreement and highlighting a new phase of strategic cooperation among the three countries. In Islamabad, prominent sites displayed the three national colors alongside flags and banners featuring the country's leaders, while similar illuminations across Saudi Arabia celebrated the expanding partnership between Ankara, Riyadh, and Islamabad. The agreement establishes a trilateral security framework centered on collective defense, with an armed attack against any one of the three countries regarded as an attack against all three. Signed by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, the pact also strengthens military coordination, counterterrorism cooperation, and joint defense industry projects. Officials describe the agreement as exclusively defensive and aimed at no particular country, stressing that its purpose is to strengthen deterrence and promote regional and global peace, stability, and prosperity. The pact also builds on long-standing bilateral defense ties among the three countries, creating a broader framework for burden sharing and coordinated responses to common security challenges. The landmark illuminations in Islamabad and Saudi Arabia provide a highly visible symbol of the growing partnership and what their leaders describe as a new chapter of regional solidarity and collective security.